Şu an güzel ve otelin odasındayız. Işıklar harika. Türkiye valla bayağı karışık. İstanbul'daki insanlar çok garipler ya. Telefonum çalıyor. Bilgim iPhone. Efendim anne. Oturuyoruz anne. Yani duymadım ben hiçbir tane telefonu, biliyor musun? Şimdi gördüm. Otelde otururuz nasıl? Konuşuruz. Şu an sesimi çekiyor. Alem ya.

Sakin mi? Ben burada kalacağım. Bizim ararım ben olmazsa. Tamam peki. Ben cebini açıp bak, ben seni ararım. Aylık kalıyor. Harika.